Sabı marıp gel otel dinler. Bengir de kubuğum kaçıcı var. Bir konuda geçinler geç. Cömmet farkı kıyay samam. Cömmet farkı bul tarazı. Sabah

yokub neen kuma sadnaan sama naan mariage mbay ma ci tubaay yebu suuk na lampay fayna kuli fajalati daan

bir madem sen parmak. Gel gayden parmak, vay parmak, mat geçer ya. Abi job, ya acırat ne desen sunu ya.

dinle yapalı ne baya. Bakı fakı gün ki yok demme. Eba fakı gün ki yok demme. Kur'an ben tabakı cevap. Bu dev basmuk ne lampaya fayna. Dar gece yok. Kulek dile balasın evet.

aga laje madu falbe dangu ne way ndoba mi khayare jen yaay ndoba mi khayare mal fal am khayare kuma dindum ngi ma.